week, ma kolobo se presta yada. E maya fra kolobo sayada. May this week, ma kolobo se presta yada. E maya fra kolobo sayada. May this week, ma kolobo sayada. Abra kolobo sayada. E ma palabaya kraska yada ba. E la ma kolobo sayada.